0: Hemen kumbas, barında sadık alamanı yapıyorum. Da zon uzun.
1: İderiyeni tatarım da boş otos.
0: Güvene fele fiyatım.
2: Deses Radio Kamil. Ver jong en nat.
3: De topste carnavalspro.
2: A volantij.